sır kulum. Tu amişe de kalma baba çoğalari. Bizi ortadan gidersin. Çoğalım. ای کاش من می مردم و تو زنده می ماندی.